Yevan orijinali peşerman ama nasıl mesut seri gagamıyor gagamıyor yetmer anam karet mu tarafang darçat da davur mes kamera dren mer korsat siro